Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru